0: dinleyenler o mer variyet müzik.
1: Metro.
2: I don't think I know you.